kelep çavurmadan tutsakladılar. İki laf etmemi yasakladılar. Öylesi vurdular, yaraladılar. Başlamadan bitti hayat hikayem. Başlamadan bitti hayat hikayem. Hayat hikayem.